Tesev üret, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

gel beni bile sıkma gel. Bir körpü salmışım sınmaz korkma gel.